0: ti brudi nyina so wona sura bafo nyina kutuo ah meso ba kutuo na kutu ba kutu ba kutu arati yay
1: wona mento